Dramang uopo, sarang grong e karium. Mas ope tata komobo, vimus eti kondre bung. Stray def stray, vi nos afrede. Gado na vi fesimam. Heri libi, tena dede, visa feti gi sranang.